0: Seni her şey gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: beden aşkta.
1: Sinerji Gece.

yoksun, bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz, hadi olsun.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

petrolü gök gözlüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
1: Bölgenin en iyisi.
2: Can't get your eyes off my own trauma. Look like an angel, God bless my child.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Eyvallah.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212-5656
4: 0543 746 37 54
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi Hürriyet.com.tr ile başlayacağız. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5.si gerçekleştirilen fon kurulu toplantısına ilişkin bir açıklama yaptı. Dün fon kurulu toplantısı gerçekleşmişti. İletişim Başkanlığı kurul toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar TL ödendiği belirtildi. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40.5 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Bu sıcak gelişmeydi, önemli bir gelişmeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nu kabul etti. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Arda Turan'dan milli takım açıklaması var. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, adının A milli takım teknik direktörlüğü için anılması ile ilgili olarak uzun zaman sonra isminin üzerinde insanların birleştiğini görmenin heyecanın verici olduğunu söyledi. Fakat Arda Turan, A milli takıma gelmeyi düşünmediğini, Shakhtar Donetsk'te yoluna devam edeceğini açıklamış değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa haberlerini de aynı zamanda aktarıyoruz. Başsavcılıktan fon soruşturmalarına ilişkin bir açıklama yapılmış. Bu açıklamayı da sizlere aktaralım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili olarak yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini açıklamış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından böyle bir açıklama vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ilerleyen süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını ifade etmiş değerli dinleyenler. İletişim Başkanlığı kurul toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar TL ödendiği belirtildi. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor değerli dinleyenler.

için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürpriz bir buluşma gerçekleşti deniliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Bahçeli meclisteki makamında yapılan görüşmenin 15 dakika sürdüğü belirtilmiş. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin konuşulduğu da öğrenilmiş. Değerli dinleyenler, böyle bir görüşme gerçekleşmiş. İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın çıktı. 5 katlı bir binanın üst katında yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı anlara yer verilmiş, haberin detayında değerli dinleyenler. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdürüyoruz. İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi deniliyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir yemek firmasının hazırlayarak çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri tüketen işçiler, iddiaya göre bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80'e ulaştığı belirtilmiş.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
4: Tokat Dercivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
6: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
6: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
5: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
6: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
5: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
6: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
7: 98.9 FM Radyo Sinerji.
8: Radyo Sinerji.
7: Tokat'ın dünyaya sesi.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Ayrıca dünden bugüne yaşanan önemli haberleri de aktarıyoruz değerli dinleyenler. Abdullah Avcı'nın açıklamaları var. Amili futbol takımını çalıştırması için adının geçmesinin kendisini mutlu olduğunu, mutlu ettiğini belirtmiş. Şu an itibariyle böyle bir durumun net bir şekilde olmadığını da belirtmiş değerli dinleyenler. Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili olarak yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini belirtmiş değerli dinleyenler. Bursa'da feci kaza deniliyor. 6 gün sonra 2 yaşına girecekti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarparak üzerinden geçtiği Melis bebek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti deniliyor. İletişim Başkanlığı kurul toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1 Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar TL ödendiği belirtildi. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Mersin merkezi 4 ilde terör örgütü DAEŞ'in finans kaynaklarının deşifresine yönelik operasyonda 10 zanlının gözaltına alındığı belirtilmiş. Tarım Orman Bakanlığı Türk Şeker'in şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlana prim dahil ton başına 3720 TL olarak belirlediğini duyurdu. Amerika'nın Georgia eyaletinde eğlence merkezinde bir kaza meydana geldi. Bir eğlence merkezinde meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti deniliyor. İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması, Umman'la mutabakata vardık açıklamaları var. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Dün yaşanan olay sonrası gözaltına alınan baba ve oğlunun tutuklandığı belirtiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nu kabul etti. Arda Turan'dan milli takım açıklaması var. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, adının A milli takım teknik direktörlüğü için anılmasıyla ilgili olarak uzun zaman sonra isminin üzerinde insanların birleştiğini görmenin heyecanın verici olduğunu söyledi. Arda Turan, A milli takıma gelmeyi düşünmediğini, Shakhtar Donetsk'te yoluna devam edeceğini açıklamış değerli dinleyenler.

haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında süren askeri tırmanıştan derin endişe duymaya devam ettiklerini belirtmiş. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı sonrası patlama sesi duyuldu deniliyor. Amili futbol takımı Dünya Kupası elemelerine veda etti denilmiş. Amili kadın futbol takımının haberi yer alıyor. 37. Ankara Film Festivali'nin afiş yarışmasını tasarımcı Pınar Demir kazandı deniliyor. Altın Portakal'da Savaşın Gölgesindeki Sinemaya özel seçki deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için dün kapandı denilmiş. Balıkesir'de çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. ODTÜ öğrencileri zamlara karşı yürüyüş gerçekleştirdi denilmiş. Cemil Tugay, MHP teşkilatının makamında ağırladığı odaya Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı görülmüş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılı olduğu ve Cemil Tugay'ın MHP heyetini ağırladığı fotoğrafa yer verilmiş haberin detayında. Özgür Çelik'ten yeni parti üyelerine il başkanlığı ön seçiminde oy kullanma çağrısı deniliyor. TÜBİTAK araç muayene istasyonlarını devrediyor, iyi niyet anlaşmasının imzalandığı belirtilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili olarak yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini açıklamış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından böyle bir açıklama vardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin konuşulduğu da öğrenilmiş değerli dinleyenler. İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın çıktı. 5 katlı bir binanın üst katında yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı anlara yer verilmiş, haberin detayında değerli dinleyenler. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdürüyoruz. Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Bursa'da feci kaza deniliyor. 6 gün sonra 2 yaşına girecekti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarparak üzerinden geçtiği Melis bebek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ilerleyen süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını ifade etmiş değerli dinleyenler. İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi deniliyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir yemek firmasının hazırlayarak çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri tüketen işçiler, iddiaya göre bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80'e ulaştığı belirtilmiş.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212-56-56 0543-746-3754.

programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken bir spor haberiyle devam edelim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Rüya gibi başlayan mücadele Barcelona'nın geri dönüşü sonrası 4-1'lik mağlubiyetle tamamlandı deniliyor. Barça'ya diş geçiremedik denilmiş. Rüya gibi başlangıç deniliyor. Galatasaray mücadeleye oldukça iyi başlamıştı ve dakikalar 28'i gösterdiğinde Batrakov'la durumu 1-0'a getirmişti. Barcelona ise bu golün ardından 43'te Cancelo, 50'de Lopez, 53'te Gordon ve 65'te Ademiye ile skoru 4-1'e getirdi ve bu skor maç sonucunu belirledi. Galatasaray bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçını 21 Ekim'de deplasmanda Lille'le oynayacak deniliyor. Değerli dinleyenler, temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamaları var. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Alaska hareketi öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu Donald Trump, Yemen'deki son gelişmelere değindi Trump. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir temas gerçekleştirebileceğini belirterek, Erdoğan'la görüşebilirim, kendisi benim yakın dostum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum ifadelerini kullanmış. Ukrayna ile yürütülen ilişkilere de temas etmiş Trump, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurmadık, onlara halen yardım ediyoruz ve bu savaşın bitmesini istiyoruz değerlendirmesinde bulunmuş. Rusya ile varılan dizel yakıt mutabakatına da ilişkin konuşmuş Donald Trump'ın açıklamaları var değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
4: Tokat lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
6: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
6: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
5: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
6: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
5: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
6: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
7: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
8: Evet, birinci sayfa programında artık haber turumuzu bu bölümle sonlandıracağız. Yine detaylara, haber başlıklarının detaylarına ve tekrarlarına göz atacağız. Eğitim Sen'in uzman öğretmen tazminatı davasında lehe karar deniliyor. Yeni partili Tanrı Kulu'dan Osman Kavala kararına tepki denilmiş. Arap Koalisyonu'nun açıklamaları var. Husiler'in hayati önemdeki varlıklarını hedef aldık ifadeleri var. İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 işçi hastaneye kaldırıldı deniliyor. ODTÜ öğrencileri zamlara karşı yürüdü deniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından fon soruşturması açıklaması 109 şüpheli hakkında tedbirler sürüyor denilmiş. Yeni partili Karabat'tan fon vurgunu tepkisi deniliyor. Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne istersem yapacağını düşünüyorum ifadelerini kullanmış. Karadeniz'de insansız hava aracı ve İDA saldırısında bir geminin battığı belirtiliyor. 11 kişinin kayıp olduğu belirtilmiş. NATO Genel Sekreter Yardımcısının açıklamaları var. Türkiye'de uzun süredir fiili bir sanayi devrimine tanık oluyoruz ifadelerini kullanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fon vurgunu tartışması sürüyor denilmiş. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin Osman Kavala hakkında verdiği hak ihlali kararına rağmen yeniden yargılama talebini reddetti deniliyor değerli dinleyenler. Yine haber başlıklarına göz atalım. Riyad'da saldırı uyarısı sonrası 3 patlama sesi duyuldu deniliyor. Narkotik operasyonunda 20 şüpheli yakalandı. Suudi Arabistan, Husiler saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşecek açıklamalarında bulunmuş. Bakü'den Asya'ya yeni jeopolitik ufuk deniliyor. 5. Fon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Alınan kararlar açıklanmış, detaylar aktarılmış. Yine haberin içeriğinde değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurtta ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bilecik hariç Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde yağışların kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenirken rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği aktarılmış ve kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış. Yine toz taşınımı sürüyor. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş. 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahında bizler sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 15 Ekim Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: değil.
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14-20 Ekim 2026 arasında Tokat'ta sıcaklıkların düşeceğini ve yağışların süreceğini açıkladı. Mevsim normalleri altında hava bekleniyor. Tokat'ta bir market palamut fiyatını 150 TL'den 40 TL'ye indirerek vatandaşların ilgisini çekti. Uzun kuyruklar oluştu, tartışmalar yaşandı, balık talebi arttı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Halk TV'nin İstanbul'daki binasına polis sabah baskını yaptı, kayyum atanarak televizyon yayını durduruldu. Halk TV yönetimi ve Yeni Parti'den tepki gelirken gazetecilerin binaya girişi engellendi, polis aramaları sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABİR, BULS ve PARDUS fonlarında 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar TL'ye ödeme yaptı. 34,1 milyar TL'lik tasfiye işlemleri hafta sonuna kadar tamamlanacak, toplam tutar 40,5 milyar TL'ye ulaşacak. İstanbul'da 3 yaşındaki kız aşırı dozda ateş düşürücü şurup kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar parasetamol ve ibuprofenin dikkatli ve doz aralıklarına uyularak verilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye, Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti almak için kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuatı, AB standartlarıyla uyumlu hale getirmek için yeni yazım çalışması yaptı. AB komisyonuyla teknik görüşmeye başlandı, esneklik talebi bekleniyor. Zübeyde Hanım Caddesi'nde otobüs şoförüyle tartışan şahıs şemsiyeyle saldırdı. Şoför yumrukla karşılık verince kavga çıktı. Yolcular araya girdi, kavga sona erdi ve olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Spor.
3: Viking Futbol Kulübü Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Bayern Münih'e konuk olarak sürpriz yaptı. Maç 3-3 berabere bitti. Bayern ilk puan kaybını yaşarken Viking ilk puanını aldı. Portekizli futbolcu Rafael Leao Galatasaray'da kendini evinde hissediyor ve taraftarların muhteşem desteği için teşekkür ediyor. Büyük başarılara imza atmak istiyor. Barcelona orta saha oyuncusu Rodri, Galatasaray maçının zor geçtiğini, taraftar atmosferinin inanılmaz olduğunu ve ikinci yarıda oyunun değiştiğini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6614 lira 4 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber

0: Randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla beraber en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: bile yok. Yok sakın aşktan söz etme ki kalbin yok. Hadi ben de tamamen cahil cesaret.
1: Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Kaan Karamaya ile yaptık. Cahil Cesareti radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Her aile devam ediyoruz. Öyle öyle hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Melike Şahin Diva Yorgun radyonuzdaydı. Efendim, yolda olanlara soralım. Aracınız otomatik vites mi, düz vites mi? Günümüzde genel olarak trafik yoğunluğunu hesap edecek olursak otomatik vites araçlar artık bir lüks değil, ihtiyaç. Çünkü muazzam bir trafik. Sol bacak kas yapa yapa manuelde. Geçtiğimiz günlerde bir haberden bahsetmiştik programda. Dinleyenler hatırlayacaktır. Düz vites araç kullanmak beyne iyi geliyor diye. Nedir hani, beyni daha çok çalıştırıyoruz falan filan. Daha böyle bir falan filan işte yani. Bugün de şöyle bir haber var. Hatta o zaman böyle şey öneriyorlardı. Hani düz vites olursa işte daha iyi, daha geç yaşlanma falan filan. Evet, bakın, otomatik vites kullanan 35 yaş ve üstü tüm sürücüler etkilenecek denmiş. Şu an aracında otomatik vites olan ve bize dinleyenler, radyonun sesini açın efendim biraz. Sağlığınız için bakın bunlar. Otomatik vites kullanan 35 yaş ve üstü tüm sürücüleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Bilim insanlarının yayınladığı son araştırma direksiyon başındaki herkesi etkileyecek ezber bozan bir gerçeği ortaya çıkardı. İn arabadan. İn. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bilimsel çalışma tamamlandı. 35 yaş ve üstü sürücülerin günlük hayatın koşuşturmacasında uzun yıllar güvenli araç kullanabilmeleri büyük önem taşıyor. Ancak 35 yaş itibariyle yoğun... Niye abi özellikle 35 yaş ya? Taktın 35, her cümlede 35. Ancak 35 yaş itibariyle yoğun iş temposu, stres ve zamanla reflekslerde başlayan mikro değişimler sürüş odaklanmasını ciddi boyutta değiştiriyor. Bak, yaşlılık bilimi, geriatri ve trafik güvenliği uzmanlarının yaptığı son araştırmalarsa trafikte ezberleri bozacak devrim niteliğinde bir gerçeği ortaya koydu. 35 yaş ve üstü sürücülerin direksiyon ömrünü ve sürüş konforunu doğrudan etkileyen kritik detay ortaya çıktı. İnşallah bugün bu detayı göreceğiz. Ben de sevgili dinleyenler, en az sizler kadar temenni ediyorum bunu yani. Bak, otomatik vites beynin yükünü sıfırlıyor denmiş. Çünkü neden düşünmüyorsunuz? Sıra dur boşa alayım, hemen bire takayım, birden ikiye geçeyim, ikiden üçe geçerken birden bire bire ineyim. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda 35 yaş ve üstü bütün sürücülerin manuel vitesten otomatik vitesli araçlara geçiş yapması aktif sürüş ömürlerinin ortalama 5 ila 8 yıl kadar uzadığını tespit etti. Bak, önceden ne demiştik? Manuel vitesi öneriyordu bilim insanları. Hani beynin gelişimi için, sağlığı için, beyin sağlığı için. Günlük hayatın getirdiği zihinsel yorgunlukla birlikte 35 yaş ve üzerindeki sürücüler için yoğun trafikte debriyaj kullanımı ve sürekli vites değişimi gibi eylemler beyne ekstra bir bilişsel yük bindiriyor. Beyne bilişsel yük bindiriyor, sol bacağı efendime söyleyeyim kas bindiriyor, bindiriyor da bindiriyor yani. Otomatik vites teknolojisi ise bu eylemleri tamamen sıfırlayarak sürücünün tüm dikkatini yola, trafiğin akışına ve anlık gelişen tehlikelere odaklamasını sağlıyor. İşte onun yanında cep telefonuna, yanındakiyle daha fazla ilgilenmesine, ondan sonra ekrana bakmasına, bunları da tabii bunlara da odaklanmasını sağlıyor. Hani vitesle uğraşmadığı için o sırada. İstatistiksel veriler otomatik vites desteği sayesinde 35 yaş ve üstü bireylerin gün içerisindeki odak kaybı ve yorgunluğa bağlı refleks gecikmelerinin büyük oranda tolere edildiğini belirledi. Sürücüler için sadece bir konfor unsuru değil, aynı zamanda uzun vadeli bir güvenlik yatırımı haline gelen otomatik şanzıman sürüş keyfini korurken trafik güvenliğini de üst seviyeye çıkarıyor. Uzmanlar 35 yaşından itibaren uzun yıllar konforlu ve güvenli şekilde araç kullanmaya devam etmek isteyen tüm sürücülere direksiyon ömürlerini uzatmak için vakit kaybetmeden otomatik vitesli araçlara geçiş yapmalarını tavsiye ediyor. Tabii bu işin maddi boyutu da var. Eskiden korkulurdu otomatik vitese. Aman bunun masrafı çok olur, şöyle olur, böyle olur diye. Günümüzde o bitti, değişti. Artık zaten hani trafikteki araçların büyük bölümü otomatik vites. Dediğimiz gibi yani bu trafikte, bu trafik yoğunluğunda mantıklı. Otomatik vitesler de kendini geliştirdi. Öyle ilk ülke gibi değil. Böyle bir durum efendim. Yani evet, manuel vitesin faydası var nedir? Yola daha çok konsantre oluyorsunuz. Beyni biraz daha yoruyorsunuz.
Ama otomatik vitesinde faydası var. Zaten gün içinde beyin yeterince yorulmuş oluyor. Bir onu öyle bir sakin bırakıp daha böyle bir hani yola konsantre oluyorsunuz vitesleri düşünmektense. Böyle bir durum söz konusu. O zaman şu yapılabilir. Sabah evden çıkarken manuel vites. İki tane araba alacaksınız. İki tane yetmez gerçi. Akşam hani işten yorgun dönüyorsun, o zaman otomatik vites geçiyorsun efendim. Sabah bak beyin jimnastiği gibi düşün. Hani böyle 1-2-0, 1-2-3-0, 3 tane direkt 0. Sıfırdan kastım boş. Sabah hani beyin jimnastiği, böyle hareket kendine getiriyorsun beyni. Akşam zaten beyin pert oluyor. İş çıkışı oradan bu sefer otomatik vitese dönüyorsun yani. Olur, olur. Bu da denenebilir.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

alalım itirafları. Yolda böyle yürüyorsunuz, sokaktasınız, mahalledesiniz, caddedesiniz, neyse artık. Böyle hiç tanıdık birini tanımamış gibi davranmışsınız oldu mu? Böyle karşınızdan geliyordur efendim, ya da ne bileyim yolun karşısındadır işte, hani direkt yolun karşısındadır. Böyle çaktırmadan kafanızı çevirmişliğiniz. Ben mesela bunu anladığım zaman o kişiyi direkt siliyorum. Yani siliyorum derken şöyle, hani ona karşı mesela herhangi bir sonraki hayatımda herhangi bir selam verme eğilimi, herhangi bir böyle merhaba falan, o olmuyor bir daha. Fakat şöyle bir durum var. Psikologlara göre sokakta tanıdık birini tanımamış gibi davranan insanlar nezaketsiz değil demiş. Ya onun başka sebebi de olabilir o sırada yani. Hani kafada 1 milyon tilki dolanıyor olabilir. Başka, bambaşka bir şeye acayip derecede konsantre olmuştur. Şimdi bu tarafları da var işin ama yani yine de olmuyor be. Sokakta tanıdığı birini görmezden gelmek toplumda nezaketsizlik olarak görülse de uzmanlar bu durumun zihinsel yorgunluk, sosyal anksiyete veya anlık dalgınlıktan kaynaklanabileceğini belirtti. Yani evet, insanoğlu dalgın olabiliyor. Dediğimiz gibi yani zor hayatlar yaşıyoruz artık baktığımız zaman. Hepimizin için geçerli bu. Kafa sürekli bir yerlerde. Sürekli bir şeyler düşünüyoruz. Sokakta karşılaşılan bir tanıdığı görmezden gelmek veya fark etmemiş gibi davranmak toplumda sıklıkla nezaketsizlik ya da görgü eksikliği olarak değerlendiriliyor. Ancak psikoloji uzmanları, psikoloji uzmanı nedir ya? Psikolog da işte yani. Bu davranışın arkasında duygusal tükenmişlikten sosyal anksiyeteye kadar farklı psikolojik etkenlerin yaratabileceğini belirtti. Uzmanlara göre bireylerin tanıdıkları birini görmezden gelmelerindeki birinci neden zihinsel ve duygusal yorgunluk. Var mı efendim aramızda şu an biz dinleyen psikolog? Onlara sormuş oldum. Böyle midir yani bu iş? Hani tavır alıyoruz, almayalım mı? Birey duygusal anlamda tükendiğinde kısa bir selamlaşma veya hal hatır sorma gibi temel sosyal etkileşimler dahi yüksek miktarda enerji ve dikkat gerektirebiliyor. Stresli dönemlerden geçen kişilerin mevcut enerjilerini korumak amacıyla durumdan kaçınmayı bir öz koruma yöntemi olarak benimsediği ifade edildi denmiş. Ama şimdi biz de stresli dönemler geçirmiyor değiliz. Biz de geçiriyoruz ama yine de kalkıp o selamı veriyoruz. Bu var yani. Bir diğer etkense sosyal anksiyete ve özgüven eksikliği. Benim yapılan çalışmalarda öz saygısı düşük kişilerin varlıklarının başkalarını rahatsız ettiğine ya da karşı tarafın kendileriyle konuşmak istemediğine inanabildiği aktarılıyor denmiş. Şimdi bu özel bir durum tabii ki. Bu ayrı bir şey, evet. Benzer şekilde psikiyatrist Christoph Andre, başkaları tarafından yargılanma korkusunun kişileri sosyal durumlardan kaçınmaya yönlendirdiğini belirtti. Anlık etkileşimlerde nasıl davranacağını bilemeyen ve iletişim kurmaktan çekinen bireyler olası bir huzursuzluk veya rahatsız edici durumdan korunmak adına kaçınma stratejisi izleyebiliyor denmiş. Evet, işin mazereti çok yani, hatta rahatsızlık boyutu da var ama ne olursa olsun yani arkadaş, tamam hani yoğunsundur, kafada bir dünya şey vardır, kabul ediyoruz. Abi, var göz ucuyla bir selam ver. Bir de mesela şey vardır, o çok sinir bozucudur. Gidersin alışveriş yapmaya bir yere, bir bakkala girersin mesela. Kolay gelsin dersin, selam verirsin falan, bir karşıda bir şey bön bön bakar suratına. O andan itibaren onunla benim bütün iletişimim kesilir. Nedir? Alışveriş yapıyorsam yaparım. Aynen şu olur. Ne kadar? Şu kadar. Al parayı. Şey bile, parayı direkt alırım. Surata bile bakmam yani. Ve ondan sonra oraya mesela gitmem, ama gitmem gerekiyorsa da artık o hani kolay gelsin, hayırlı işler falan, o bitmiştir. Giderim, ne alacak? Atıyorum mesela. Giderim, 2 ekmek derim, o kadar. Verir, parasını veririm. O bir daha ondan sonra istediği kadar iyi günler desin. Ezdirmem kendimi. Bizim de camiada bir ağırlığımız var. Bende de böyle bir huy var mesela yani. O yüzden böyle merhabalaşmalardan bir şey olmaz.
böyle iyi dileklere cevap vermekten bir şey olmaz. Böyle tuhaf da bön bakar suratına yani, yapıştır bir tık. Maalesef bu esnaflık da değil zaten yani. Özle-

Su, Ahey Ahey radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Ray muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı'nın radyonuzdayım. Ve bakınız, market alışverişine çıkan kadın milyoner olarak döndü. Ulan biz market alışverişine çıkıyoruz, ne var ne yok bırakıyoruz. Öyle değil mi? Önceden evet, hani belli bir rakam karşılığı alışveriş yapardık, çıkardık giderdik. Şimdi öyle değil ki, markete giriş ücreti var artık ya. Daha kapıdan girerken direkt olarak marketin büyüklüğüne göre 100 lira 200 lira gidiyor direkt ya. Karttan düşüyor. Kasanın oraya geldiğiniz zaman otomatik olarak. Efendim, Amerika'nın Michigan eyaletinde market alışverişi sırasında, ya biraz işte insanda şans olacak herhalde, aldığı kazı kazan biletini evdeki masanın üzerinde unutan kadın, ertesi gün kazıdığı biletle 1 milyon dolarlık büyük ikramiyenin sahibi oldu. O unutmamış, oraya bırakmış o. Bak bunu mesela ben denedim. Çünkü böyle çok şey duyduk. Mesela bilet alıyor, piyango bileti. Çok duyduk yani. Unutuyor, aradan bir ay iki ay geçiyor. Ne bileyim, o sırada montunun cebine elini atıyor falan filan. Bilet denk geliyor bir yerde. Aa dur bakayım, neydi bu bilet diyor. Bakıyor, büyük ikramiye kazanmış oluyor. Ben bunu denedim, yaptım. Oynadım mesela, ne diyor, sayısal. Bileti yani unuttuğumu düşündüm. Yani unutturdum kendime. Unutmadım da unuttum. Yani biletin koyduğum yer falan hepsi aklımda. Dedim ben buna bir 3-5 gün bakmayayım. Arada kontrol ettim orada mı diye, oradaymış yani, unuttuğum yerde duruyor. Sonra baktım, yine bir şey olmadı yani bende. Ben hep söylüyorum zaten, benim bu piyango, şans oyunları falan filan bende bir şey yok. Bak iddia bile oynasam arkadaş, mesela iki takımın maçları, ne bileyim o ana kadarki maçları, liglerindeki maçları falan. Bütün maçları mesela gollü geçmiş olsa, 2.5 üst geçmiş olsa mesela maçları. Oynasam maç 0-0 bitiyor. O yüzden ben yıllardır bak ne bir piyangodur işte, ne bileyim sayısaldır, iddiadır falan yok yani. O yüzden bana sürpriz olacaksa oynamadan çıkacak. Yani Milli Piyango İdaresi arayacak, diyecek ki Mahmut Bey büyük ikramiyeyi kazandınız. O zaman bana bu sürpriz olur. Öbür türlü zaten hani oynadığın zaman zaten onun bir beklentisi içine giriyorsun yani, değil mi? Hayaller falan kuruyorsun işte, büyük ikramiye bana çıksa şöyle olur böyle olur, bu defa kesin çıkacak diye. Hani zaten beklenti içindesin, bir sürpriz olmuyor. Sürpriz olacaksa beni Milli Piyango arayacak. Mahmut Bey evet büyük ikramiyeyi siz kazandınız diyecek. O zaman sürpriz olacak. Neden? Çünkü oynamamış olacağım. Neyse, unuttuğu bileti ertesi gün kazıdı. Ne olmuş? Bileti ancak ertesi gün öğleden sonra fark ederek kazıdı. İkramiyeyi gördükten sonra durumu eşiyle paylaşan talihli bileti doğrulatmak üzere yetkililere başvurdu. Ödülünü almak için Michigan Piyangosu Genel Merkezi'ne giden kadın ödemeyi tek seferde toplu olarak almayı tercih etti. Kesintilerin ardından yaklaşık 693 bin doları teslim alan talihli, bu parayı evini restore etmek ve torunlarına birikim hesabı açmak için kullanacağını belirtti. 693 bin dolar, bak bu kesintili hali. Amerika'da böyle bir şey var bu piyangolarda falan. Mesela 1 milyon dolar çıktı diyelim. 1 milyon doları alamıyorsun. Tamam hani o vergi kesimi bizimkilerde de var da, Amerika'da böyle bir kere paranı almak istiyorsan çok fazla kesinti oluyor. Bunu mesela belli bir taksite böldüğün zaman hiç kesinti olmuyor. Ama şimdi teyzemiz gelmiş kaç yaşında, onu mu bir taksit bekleyeceğim diye parayı tek seferde almış. 693 bin dolar. Güzel, iyi, güzel, güzel. İşte millet markete gidiyor, milyoner oluyor. Biz markete gidiyoruz, ne var ne yok orada bırakıyoruz, dönüyoruz ondan sonra.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
7: www.radyosinerji.com.
8: Dünyanın yerel radyosu.
7: Dünyanın yerel radyosu.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Bir bakınız, cenazede akıl almaz olay denmiş. Bir anda tabuttan çıkıp... Son zamanlarda bunları duyuyoruz. Gerçi bir süredir ses seda çıkmadı.

Ama siz de biraz gayret gösterin. Efendim Guatemala'da meydana geliyor olay. 15 yaşında. 15 yaşındaki Yüleydi İşkotoyak. Yüleydi İşkotoyak göğüs ağrısı sonrası bilincini kaybedince babası tarafından, oho babadaki rahatlığa bak, ölü sanılarak tabuta konuldu. Baba zaten pek yaşamasına niyetli değilmiş anladığımız kadarıyla. Bak 15 yaşında Yüleyda göğüs ağrısı yaşıyor, bilincini kaybediyor. Baba hemen öldü mü, tabuta koy amcık koy. Tam bir hastane bir doktor moktor bir şeyler falan filan. Ne gerek var işte ya, öldü bak görüyorsun bak hop bak hiç tepki yok. Cenaze töreni sırasında tabuttan doğrulan genç kızın ilk isteği su olmuş efendim. Yani bir de mümkünse yeni bir aile. Tövbe estağfurullah. Guatemala'da efendim yaşanan olay, cenaze töreni sırasında tabuttan doğrulan bir genç kız da gündeme geldi. 15 yaşındaki Yüleyda İşkotoya göğsünde hissettiği şiddetli ağrının ardından bilincini kaybetti. Evet, olur, rahatsızlık hali. Burada yapılacak şey seri halde bir sağlık ekibi çağırmak. Budur yani. Tabii hani Guatemala'nın tam durumunu bilemiyorum ama orada da vardır. Ya bir doktor vardır yani kardeşim ya. Babası Abraham İşkotoyak kızını hastaneye götürmek üzere otomobile bindirdi. Ancak yolculuk sırasında Yüleydi'nin bilincini yitirdiğini gördü. Nefes almadığını ve nabzı hissedemediğini düşünen baba kızının hayatını kaybettiğine inanarak eve döndü. Oha! Yoldan dönüyor herif. Bak kızı hastane... Ya isteksiz gitmiş o belli ya. Kızı hastaneye götürüyor. Yoldayken bakıyor bilincini kaybetmiş. Nefes var mı yok mu bakıyor, nefes yok. Nabız alamamış ya, alamayabilirsin. Ha o zaman ben döneyim, bu şimdi hastaneye gir çık orada sıra be. Aha. Aile Yüleydi için tabut satın alarak cenaze hazırlıklarına başladı. Yakınları ve komşuları son kez vedalaşmak amacıyla evde toplandı. Genç kızın cansız olduğu düşünülen bedeni tabuta yerleştirildi. Bazı yerel haber kaynaklarına göre Yüleydi tabutta yaklaşık 8 saat boyunca kaldı. Cenaze töreni sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yüleydi'nin annesi Rios tabutun başında ağladığı sırada bir hareketlilik fark etti. Orada bir daha zaten hani bir tansiyon düşmeleri, ne bileyim. Hani asıl bilinç kaybı orada olabilir cenazeye katılanların bazılarında. Tabutun küçük penceresinden kızına bakan anne Yüleydi'nin hareket ettiğini görünce yakınlarına haber verdi. Mesela ikna etmeye çalışıyor. Yaşıyor mu? Yok yok, göm. Ailenin tabutu açmasının ardından genç kız gözlerini açıp doğruldu. Çevresindekilere tepki vermeye başlayan Yüreğdin'in ilk isteği su oldu. Yakınları büyük şaşkınlık yaşarken genç kızın tabuttan çıkarılmasına yardımcı olmuş. Allah'tan bunu yapmışlar bari. Aile yaşananları mucize olarak nitelendirmiş ama bence bir babayı bir sorguya alın bence yani. Tamam evet, bir mucize olarak nitelendiriyorsunuz ama kız zaten ölmemiş. Kız bilincini kaybediyor. Baba orada kontrol etmiş. Ha bu nefes almıyor. Bakmış ha nabız da yok gibi geldi bana falan diyor. Ondan sonra dur ben hastaneye gitmeyeyim, döneyim bari yoldan deyip. Şimdi koca gün hastanede uğraş için yoksa falan filan diye düşünmüştür. Herhalde oradan döndükten sonra eve geliyor. Yani bir de Allah korusun hani bunu fark edememiş olsalardı ne olacaktı? Veya fark et yani hani gömüldükten sonra mesela ne olurdu? Yazık, günah bak. Kız ölmemiş, orada pis pisine gidiyordu. Ya da mesela diğer olaylarda da keza öyle. Bunları duyuyoruz işte. Tam böyle gömülme aşamasına gelirken mesela canlananları falan görüyoruz. İşte orada hani onu mesela o biraz daha geç olmuş olsa Allah korusun. Yani böyle yani. Ama evet, kızcağıza uzun ömürler dileyelim ama bundan sonraki yaşamında özellikle babasıyla olan ilişkilerinde ve aile içinde geçerli bu. Böyle bir tık daha dikkatli olmasında fayda var.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Mersin merkezli 4 ilde DAEŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 398 bin lira değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirasıyla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir yemek firmasının farklı işyerlerine dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken işletmeden gıda numuneleri alındı. Yıldız Teknik Üniversitesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik açılış töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, "Yaptığımız kısa anketlerde hukuk fakültelerimizde dahi çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmaya başladığını tespit ettik. Benzer bir eğilimin sosyal bilimler, sağlık hatta mühendislik, ilahiyat, eğitim ve teknik alanlardaki programlarda da görüldüğünü öğrendik. Öğrencinin düşünme sürecini ve gerekçelendirme yeteneğini ortaya koyan yöntemlere daha geniş yer verilmesini üniversitelerden beklediğimi ifade etmek isterim," dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvuruların 1 Aralık 2026'da sona ereceği duyuruldu.
2: Spor.
0: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, 1 bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
1: Haber.
3: Reklam.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
5: 0555 463 77 77.
6: Ziyafette ziyafet var.
1: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
6: Reklam.

Sinan Akçıalı demesinler de radyonuzdaydı. Namutun ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten programa dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Yine radyomuzun sosyal medya sayfalarından da dilediğiniz zaman radyomuzu takip edebilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, şimdi çok güzel bir şarkı radyonuzda. Nihan Akın ve Duy Beni. Boşuna...

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Nasiye Olay Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Efendim, bu nedir? Çocukları kandırıp evleri soydular. 44 milyon TL'ye çaldılar. Bu defa bizde değil. Fakat bu bizde olmayacağı anlamına gelmiyor. Bizde gerçi çocukları kandırmak büyükleri kandırmaktan daha zor bence. Şimdi nedir, özellikle kolay para konusuna girdiğimizde biz biliyorsunuz elde avuçta ne var ne yok hepsini vermeye bayılıyoruz. Hani bir koyacağız, 10 alacağız diye haldır haldır ne var ne yok kredi mredi çekiyoruz. Bunları veriyoruz, sonra gelmiyor para. Orada bir hafiften bir gerginlik oluyor. Ama mesela çocuklarda bu yok. Mesela bak, bu şeylerde, telefon dolandırıcılığında da işte kendisini savcı, polis, ne bileyim işte jandarma, avukat, hakim diye tanıtanlar da hep bak yaşlara bak büyüklerdir. Çocuklar bu numaraları yemiyor. Atina'nın kuzeybatısında yaşlıları ve çocukları hedef alan birkaç hedef alarak birkaç hafta içinde 800 bin euro değerinde nakit ve değerli eşya çalan telefon dolandırıcıları çökertilmiş. Polis ekiplerinin bir çağrı merkezine düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Nasıl kandırmışlar bakalım? Bak, 800 bin euro, işte 44-45 neyse artık yani TL değerinde nakit ve değerli eşya çalınıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, başkentin Anolyosya semtinde bulunan ve çetenin kurbanlarını aramak için çağrı merkezi olarak kullandığı, çağrı merkezine kadar geliştirmişler. Gerçi bizde de var, evet, teknoloji gelişti. Çağrı merkezi olarak kullandığı adrese baskın düzenlediği ve 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin kendilerini, ha bunlar daha şey, bak burada kendilerini şey olarak mesela muhasebeci diye tanıtmış, elektrik veya telefon şirketi çalışanı olarak tanıttıkları. Vizyonsuz bunlar. Ne demek ya, muhasebeci olarak tanıtıyorsun, elektrikçi veya telefon şirketi çalışanı. Bizde öyle mi? Polis, jandarma, ya şey diye tanıtan var, MIT. Biz de bunları duyduğumuz zaman aman yarabbi diyoruz, elde avuçta ne var ne yok veriyoruz ondan sonra. Neyse, tanıttıklarını ve kurbanlarına tesisatta arıza olduğunu ya da ek vergi beyannamesi vermeleri gerektiğini söyleyerek çeşitli senaryolar uydurdukları aktarıldı. Biz mesela bu tesisatta arıza konusunda bizzat kendimiz çağırıyoruz dolandırıcıyı. Evet, sezon olarak uygun. Böyle sonbahar dönemlerinde falan, özellikle kombi bakımı için falan, hemen internete giriyoruz, kombi bakımı diye yazıyoruz. Oradaki ne olduğu belli olmayan siteye giriyoruz, oradan hemen birini çağırıyoruz. Hani site gerçek midir, sahte midir bakmıyoruz, hemen geliyor. Anında da böyle şey, sizin kart yanmış ya. Bak, bu hepsinde oluyor yani, doğal şey, kombide oluyor, şey, çamaşır makinesinde oluyor. Ne için çağırırsanız çağırın, bulaşık makinesi dahil. Eğer dolandırıcıyı çağırdıysanız direkt olarak sizin kart yanmış. Bize böyle yani. Tuzağa düşen mağdurlar evde bulunan nakit ve değerli eşyaları paketleyip dışarıya ya da ev içinde belirli bir noktaya koymaya ve ön kapıyı açık bırakmaya ikna edildi. Oo, bunlar da saf çıktı. Abi bak, elektrik tesisatçı, elektrikçi olarak arıyorsun kendini ya da işte, tamam, telefon şirketi çalışanı olarak arıyorsun. Diyorsun ki işte evde telefonda bir arıza var, onu yapacağız. Tamam, yap. Gireceğiz biz oraya, evet. Yalnız siz efendim evde bulunan nakit veya altın var mı? Var. Şimdi güzel abim, onları paketleyip dışarıya çıkarın. Ya da salona koyun onları, poşet içerisinde. İşte biz... biz onları alacağız da. Hani uğraşmayalım. Yani bak, bizdekiler yine biraz daha şey, mantıklı şimdi baktığın zaman. Yani beni bir telefon firması çalışanı arasa, ne bileyim bir muhasebeci arasa, bir tesisatçı arasa, elektrikçi arasa, evde şöyle bir arıza var onu gidereceğiz işte falan dese, paraları da lütfen masaya... Arayan kişilerin suç ortaklarının ise araçlarıyla dolaşarak bu paketleri topladığı ifade edildi. Of of. Çetenin yöntemlerine ilişkin verilen detaylarda
Efendim 10 yaşındaki bir çocuğun kandırılarak 10 bin euro değerindeki mücevheri teslim etmesinin sağlandığı kaydedildi. Tamam hadi çocuktur, yapacak bir şey yok. Bir defa zaten hani 10 bin euroyu çocuğun bildiği bir yere koymak da o esasında sorgulanması gereken bir şey. Ama abi diğerlerini arıyorsun. Biz muhasebeciyiz efendim. İşte evde bir takım muhasebe işleri var, onu yapacağız. Ya muhasebeci niye arayabilir beni yani? Tamam hani şirket muhasebecisi arayabilir. Bir yerle iş yapıyorsan arayabilir. Kabul, eyvallah. Ama yani alakasız bir şekilde biri arıyor, açıyorsunuz. İşte ben de şu şirket, şuranın muhasebecisiyim. Çıkar paraları. Böyle böyle ne kadar, toplam 44-45 milyon TL'lik bir dolandırıcılık olayı neyse ki yakalanmışlar.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Hepsi yalan radyonuzdaydı. Şu da olabilir. Hepsi yalan. Pekala. Efendim, yapay zeka kullanarak sahte bir timsah resmi yaptı. 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Geçenlerde bir tane vardı yine böyle. Nasıl bir, o da bir şey vardı, polise göndermişti direkt bir de fotoğrafı. Yine böyle timsahlı mimsahlı bir şey. Sonra o da bir hapis cezası yaşamıştı. Yapay zekanın ürettiği ultra gerçekçi görsel dedektif yazılımları bile yanıltınca... Yapay zekanın ürettiği ultra gerçekçi görsel dedektif yazılımları bile yanıltınca koca bir şehri alarma geçiren dijital şakanın sonu mahkemede bitirilmiş. Singapur'un en popüler su sporları merkezlerinden biri olan efendim Pandan Barajı. Yapay zeka ile üretilen sahte bir fotoğraf yüzünden alarma geçti. Biz de zaten artık bizdeki fotoğrafların büyük bir bölümü yapay zeka olduğu için bize çok bir şey ifade etmiyor. Ya bak Instagram'a falan hepsine bak. Hepsi yapay zeka artık yani. Hele şu filtreler var ya. Ya niye yapıyorsunuz bunu ya? Ya bak öyle bir filtreleme var ki. Hani bu nasıl bir ruh halidir bilemiyorum. Yüz zaten bambaşka bir şey. Tanıyorsun ya bak, o insanı tanıyorsun. Yüzü bambaşka. Fizik bambaşka. Yaşadığı yerler bambaşka. Ya birebir tanıyorum, biliyorum yani. Abi nedir bu? Niye yaparsın bunu? Bir de üstte koskoca zaten Instagram'da şey olayı da var. Yapay zeka görseli mi? Yapay zeka içerikli görsel mi? Öyle yazıyor zaten. Bu nedir bu kadar ya? Eğlence amaçlı üretilen ultra gerçekçi bir timsah görseli ülkede geniş çaplı bir arama operasyonuna ve su aktivitelerinin durdurulmasına neden oldu. Şakası ters tepen 30 yaşındaki Myanmar vatandaşı Ye Lin. Şimdi 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Yapay bir hapishanede. Olay Singapur'da yaşayan Yeğli'nin Google'ın yapay zeka aracı Gemini'yi kullanarak... Abi tamam, Gemini o kadar başarılı değil ki ya. Neyse, Pandan Barajı'nda bir timsah varmış gibi sahte bir fotoğraf oluşturmasıyla başladı. Lin'in eğlenmek amacıyla bir iş arkadaşına gönderdiği fotoğraf kısa sürede yayılarak Singapur Ulusal Su Kaynakları Ajansı yetkililerine ulaştı. Hani o arkadaşına göndermiş, arkadaşı başkasına göndermiş falan da filan derken yayılmış. Kano ve kürek sörfü yapan vatandaşlar için ciddi bir hayati tehlike oluşabileceğini değerlendiren yetkililer, barajdaki tüm su sporları faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı. Bölgede acil durum ilan edilerek geniş çaplı bir timsah arama operasyonu başlatıldı. Arama çalışmalarında sonuç alınamaması üzerine yetkililer fotoğrafın orijinalliğini incelemeye aldı. Nihayet akıllarına gelmiş. Ajans tarafından yapılan açıklamada görseli doğrulamak için çeşitli yapay zeka içerik algılama araçlarının kullanıldığı, ancak yazılımların bile fotoğrafın sahte olduğunu net bir şekilde ayırt etmekte zorlandığı belirtildi. Ya bana hiç gerçekçi gelmiyor bu ya. Yapılan detaylı teknik takip ve ön soruşturmanın ardından barajda timsah olmadığı ve fotoğrafın tamamen dijital ortamda üretildiği kesinleşti. Fotoğrafın sahte olduğunun anlaşılmasının ardından şimdi olayın diğer tarafı başlıyor. Ertesi gün hakkında suç duyurusunda bulunan Yeğli'nin iddiaya göre panikleyerek telefonundaki yapay zeka uygulamasını, sahte görselleri ve sohbet geçmişini sildi. Ah be yavrum. Onları silmen hiçbir şey ifade etmiyor ki. Sen yine sil ama. Ancak kanıtları yok etmeye çalışması işleri de daha da zorlaştırmış. Ne gibi, bak davada neler isteniyor. Asılsız sahte mesaj yaymak, 3 yıla kadar hapis ve 10 bin Singapur doları para cezası. Adaleti engellemeye teşebbüs, yani delilleri karartma. Bu telefonu falan sildi ya. 7 yıla kadar hapis cezası. Toplamda 10 yıl hapis sistemiyle yargılanan Yeğli'nin mahkemede tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde avukat tutmayacağını ve suçunu kabul edeceğini beyan etti. Hani orada iyi niyet gösteriyor. Mahkeme iyi hal falan filan. Yani muhtemelen 10 yıl olmaz. Pek de yani herhangi, bence hapis cezası almaz gibi geliyor ama. Hani bu bile adama yetmiştir. Bundan sonra herhangi bir şekilde telefondan, bilgisayardan, Gemini olsun, ne bileyim ChatGPT olsun. Herhangi birini kullanacağını hiç düşünmüyorum. 8.23 saatler. Vay arkadaş. Bak bu yine gülüyoruz ediyoruz ama bu
hep bunlar bir uyarı bize bakın. Bunlarla ilgili daha neler neler yaşayacağız, neler neler çıkacak karşımıza maalesef ki.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuz dip Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Onlardan bir tanesi Yüksek Sadakat Yunus radyonuzdaydı. Ve benim sosyal medyadan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu hatırlatmayı bir kez daha yapalım. Murat Toprak şimdi radyonuzda 40 derece.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14-20 Ekim 2026 arasında Tokat'ta sıcaklıkların düşeceğini ve yağışların süreceğini açıkladı. Mevsim normalleri altında hava bekleniyor. Tokat'ta bir market palamut fiyatını 150 TL'den 40 TL'ye indirerek vatandaşların ilgisini çekti. Uzun kuyruklar oluştu, tartışmalar yaşandı, balık talebi arttı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: İstanbul'da Halk TV binasına polis operasyonu düzenlendi, kana kayyum atandı ve yayın durduruldu. Cafer Mahiroğlu'nun şirketlerine el kondu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin fon krizini yolsuzluk ve rüşvet iddialarını örtmek için kaçış rampası olarak kullandığını söyledi. Bahçeli, yargı süreçlerinin devam ettiğini ve milletin terörsüz Türkiye hedefinden sapmaması gerektiğini belirtti. İstanbul'da Mahmut Bey Habibler yolunda şiddetli sağanak yağış sonrası su baskını oluştu. Su birikintisi nedeniyle araçlar hareket edemedi ve trafik adeta durdu. Ulaşım bu nedenle büyük ölçüde olumsuz etkilendi. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Rabia Bozkurt sabah kalp krizinden yaşarken oğlu Mehmet haber üzerine üzüntüyle kalp krizi geçirip 2 saat arayla hayatını kaybetti. Anne ve oğlu yan yana toprağa verilecek. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yollarda göle dönüşe yol açtı. Şiddetini artıran yağmur nedeniyle sürücüler trafik akışında güçlük yaşadı. Kentin birçok ilçesinde etkili oldu.
1: Spor.
2: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim maçı öncesi ilk 11'de 3 değişiklik yaparak bazı oyuncuları dinlendirmeyi planlıyor. Galatasaray ile Barcelona maçında Victor Osimhen, Lamine Yamal'ın maç sonu fotoğraf talebini kırmayarak fotoğraf makinesinin arkasına geçti ve poz verdi. Galatasaraylı Rafael Leao İstanbul'da kendini evinde hissediyor, taraftarlara destekleri için teşekkür etti ve büyük başarılara imza atmak istediğini söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 39 kuruştan, gram altınsa 6609 lira 95 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla beraber en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Reklam.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla

0: Sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Reklam.

Yılların şarkısı yeni düzenlemelerden efendim. Bahar Koçak anladı pulladı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler Namit'in ayı muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçak şu an radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.

Efendim koskoca bahçeli bir villa. Satıyoruz, var mı alan? 65 lira. 65 bin lira değil, 65 lira. Koskoca bahçesi olan bir villa. Normal değeri 34 milyon 286 bin lira gibi bir rakamı buluyor. Fakat bizde 65 lira. Açık artırmayla başlıyorum. Direkt 65 lirayı verene direkt vereceğim şeyi. Köprüyü, villayı. Ancak evi satın almak isteyenleri bekleyen bir sorun var demiş. Vallahi hiç önemli değil. Yani 65 lira. Bak bu arada ciddiyim yani bu rakamda. İngiltere'de efendim bir kasabada bulunan bahçeli villa satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Normal şartlarda yaklaşık 34 milyon 286 bin lira değerinde değer biçilen ev açık artırmada yalnızca 65 liradan satışa sunulacak. Ancak bu sıra dışı fırsatın arkasında ciddi bir sorun bulunuyor. Evde şu an yaşamak yasak, yani çok problem değil bence. Yatırımlık efendim, alırız kenarda durur. 65 lira, yani nelere bir sürü para veriyoruz ya. Saçma sapan bir sürü harcamada bulunuyoruz. Yani şu villa için 65 lira vermişim. Bak tekrar söylüyorum, 65 bin lira değil. Yani dilim sürçmüyor. 65 lira vermişim çok mu? Tamam anlaşalım, 65 bin lira da olur. Ya, nakit göndereyim bak direkt. Var, paramız var, göndeririz. Çalışıyoruz şurasında, emek veriyoruz. Evin zemin katında iki oturma odası, bir mutfak, antre ve tuvalet yer alıyor. Üst katta ise biri ebeveyn banyolu, dört yatak odası ve ana banyo bulunuyor. Bak düşün, ev banyodan geçilmiyor bak. Her şeyi geç, sırf banyo için bu para verilir. Tekrar söylüyorum, zemin katta iki tane oturma odası, bir tane mutfak var, antre var, tuvalet var. Üst katta ise dört yatak odası, bir tanesi ebeveyn banyolu ve bir tane de ana banyo bulunuyor. 6 yıl önce bir çift tarafından satın alınan evin sahiplerinin hayallerindeki yuvaya dönüştürülmesi planlanıyordu. İşte bu hayalleri siz gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle ufak bir detay var. Yani İngilizler için önemli bir detay ama bence bizim için değil. Bahçede efendim toprak kayması olmuş. Bizim için çok bir şey hallederiz biz onu. Üzerine beton çekeriz, bir şey yaparız yani. Dirençli hale getiririz. Bak bütün planları değiştirmiş. Toprak kayması dedi. Nedir yani? Toprak zaten kayması için var. Şubat 2024'te evin bahçesinde büyük bir toprak kayması meydana geldi. Bak fotoğraf koymuşlar. Tamam bahçede kaymış, ev sağlam duruyor ama. Daha önce yüzme havuzunun da bulunduğu bahçedeki arazinin bir bölümü dik yamaçtan yaklaşık 15 metre aşağı kaymış. Ev bu. Villa, arkadaki villa şurası. Yani şöyle söyleyeyim, tam evin sınırına kadar kaymış ama evde bir sıkıntı yok. Bize getir, oraya 5 katlı bina dikerler. Biraz fore kazık, biraz daha dibe kaydıracaksın. Mesela kaymaya meyilli olan toprağı da kaydıracaksın oradan. Hazır nasıl olsa o alışmış zaten aşağı doğru. Orasını kumla mumla bir şeylerle, ekstra toprakla dolduracaksın. Bak bu toprak kaymasından sonra bahçe için sağlamlaştırma çalışmaları yapılmış. Evde olası hareketlilik de takip altına alınmış. Yetkililerin açıklamasına göre şu ana kadar binada herhangi bir yapısal hareket belirtisi tespit edilmedi. Ancak tüm bunlara rağmen evin kullanılmasının önündeki engel henüz kalkmadı denmiş. Bak bahçede toprak kaymış, tamam eyvallah. Evin oraya kadar gelmiş, yani kayma kısmı oraya kadar gelmiş ama evde herhangi bir hareket yok. Herhangi bir arıza, çatlama matlama bir şey yok. Fakat işte İngilizler bunları önemsiyorlar yani niyeyse. Ve eve oturma yasağı koymuşlar. Bak evde hiçbir şey yok yani. Toprak kaymasa durmuş aynı zamanda. The Sun'da yer alan habere göre mülk hakkında alınan oturulamaz kararı hala yürürlükte bulunuyor. Bu nedenle evi satın alacak kişi gerekli sorunlar çözülmeden evde yaşayamayacak demiş. Vallahi bence hiç problem değil. Yani hiç problem değil kısmı şey, evde yaşayamayacak olmak. Al abi 65 lira. Koy evi kenara. Ya hepsini geç, arazin oldu ya. Yani arazi senin yani. İleride oraya tekrardan imar mimar bir şey gelir. Yani evde oturamasan bile, burada yaşayamayacak olsan bile ileride oraya imar gelir. Yine şey kar yani. Bence yatırım amaçlı değerlendirilebilir.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: beğendim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzamı doğrulama
1: yani
0: kodu mu? Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet.
1: Muhteşem.
3: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

bakıyoruz yine. Fransa'da efendim tarihte görülmemiş siber saldırı denmiş. Marketlerin dolapları bir anda 50 dereceye çıktı. Gıdalar imha edildi. Dolaplar nasıl? Onlar da mesela şey sisteme bağlı. Muhtemelen öyle. Onlar da o yani bilgisayar sistemine bağlı. Onlar oradan kontrol ediliyor. Yani tarihte görülmemiş siber saldırı, ben 40 yıl düşünsem aklıma hackerların efendim bir markete siber saldırı düzenleyip market dolaplarını 50 dereceye çıkarma isteğinde olabileceği aklıma gelmez mesela. Ya bunu yapan hacker veya neyse artık markete gıcık. Belli arada marketlerde bir gerginlik olmuş. Belki bir fiyat etiket tartışması olabilir. Ne bileyim, belki son kullanma tarihi geçmiş ürün bırakmış olabilirler rafta, onu almış olabilir. Bir sürü şey olabilir yani. Ama hiç aklıma gelmez hani siber saldırı dediğin şey, ne bileyim hani bankaya yapılır. Ne bileyim ünlü sitelere yapılır falan filan yani. Fransa'da büyük süpermarket zincirlerinin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıda yüzlerce mağaza etkilendi. Bak, market zincirlerde dolap sıcaklıklarının 50 dereceye kadar yükseltildiği, çok sayıda gıda ürününün imha edildiği bildirildi. Tabi her şeyi de otomasyona bağlamamak lazım. Biraz böyle bazı şeyleri manuel bırakmak lazım. Dolap dediğim mesela ayarlar geç. Gerçi şimdi bizde de artık şimdi market dolapları ayrı da bizlerde de artık akıllı dolaplar da çıktı. Akıllı buzdolapları falan filan. Hani yani her şeyin akıllısı var. Akıllı çamaşır makinesi, akıllı ne bileyim kurutma makinesi falan filan. Bir tek ütülere akıl getiremediler. Yani bak, bütün cihazlar geliştirildi. Acayip böyle ileri zeka oldu. İşte ne bileyim yani süpürgeler keza öyle. Uzaktan süpürüyorsun. Evin ışıkları öyle uzaktan yakıyorsun, kapatıyorsun falan filan. Bir ütü geri zekalı kaldı. Bir ona çare bulamadılar yani. Her şey bak, evimizdeki bütün cihazlar akıllı. Hepsi akıllı baştan aşağı. Televizyonlar keza öyle akıllı. Kumandaya konuşuyorsun, sana o kanalı çıkartıyor falan filan. Bir ütülerde hani bir şöyle bir ütü kumandası alıp da şu gömleği ütüle diye bir komut veremedik yani. Ya da böyle bir komut veremeden ölüp gideceğiz mi? Tövbe estağfurullah. Bak, aklıma hep o geliyor. Yani şu akıllı cihaz mevzusu söz konusu o zaman aklıma hep ütü geliyor. Neyse geçelim. Bak, saldırganların internete bağlı buzdolabı ve dondurucuların kontrol sistemlerine uzaktan erişerek sıcaklıkları 50 santigrat dereceye kadar yükselttiği belirtildi. Gece saatlerinde gerçekleştirildiği aktarılan saldırı nedeniyle çok sayıda mağazada soğuk zincir bozulurken tüketici sağlığı açısından risk oluşturabilecek gıda ürünleri imha edildi. Biz de mesela soğuk zincirinde bulunması gereken ürünlerin bazılarını biz markette kasa kenarlarında görüyoruz mesela. Hani soğuk zincir dediğin üretim anından itibaren son alıcıya yani müşteriye gidene kadarki zamanda herhangi bir şekilde o soğuk alanın bozulmaması anlamına geliyor. Nedir işte, üretimde belli bir soğuklukta paketleniyor. O paket belli bir soğuklukta nakliye ediliyor. Belli bir soğuklukta dolaba yerleştiriliyor markette. Sen o soğuklukta, o belli bir soğukluktan alıyorsun, evde gidip tüketiyorsun. Soğuk zinciri bu, ama biz de mesela bakıyorsun markette kasanın yanında indirimli ürünlerde görebiliyorsun çok rahat yani. Hani bizde belki bir kısmı imha edilmeyebilirdi, o yüzden söylüyorum. Tamam işte, hangi marketler zincir saldırıdan etkilendi falan filan denmiş. Sebebi var mı efendim? Yok. Güvenlik açığı falan filan denmiş. Muhtemelen bunlar dediğim gibi ya marketle geçmişten kalan ufak bir gerginlikleri vardı. Ya da ne bileyim işte yani bir şey taktılar kafayı. Durup dururken insan marketlerin soğutma sistemlerine niye saldırsın ya? Vardır, bir hırsları vardır yani.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Ay Dilge, kendi yoluma gidiyorum da radyonuzdaydı ve artık ben de kendi yoluma gidiyorum. Gitme vaktimiz geldi çünkü sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet. Namütenay muhabbet.
1: Maksimum Müzik, Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
4: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
6: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
6: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
5: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
6: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
5: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
6: Ehliyet bizim işimiz.
7: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
8: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
7: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
8: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
7: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
8: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
9: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken Halk TV'ye ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattının Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi 2,5 saat sürecek dedi. Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi. Balıkçılar denize açılamadı. Çorlu ilçesinde ise bazı ağaçlar devrildi. Güney Kore'nin Ulsan kentindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 7000 kişi tahliye edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini belirterek Kiev'le istihbarat paylaşımına devam ediyoruz dedi.
1: Spor.
0: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, 1 bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
2: Haber.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
3: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam.

Haftanın ortancasında, günün çarşambasında hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Güzel bir gün olsun diye bu çarşamba gününde de. Ben Rayna, geçtim mikrofonumun başına. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer, günün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Günün, zamanın, anın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de iki saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün de bu iki saat boyunca yine hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkıları dinleyeceksiniz. Tabii ki ben Rayna buradayım. Siz de radyonuzun başındaysanız biz bu güzel çarşambayı keyiflendirmeye başlıyoruz.

çıkarttığı her şarkıyla hit olan isimlerden Mert Demir, hazırım inan kaybolmaya dedi hayatın ritminde. Bu arada kendisini dinlemişken küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Geçtiğimiz cuma günü Karakış şarkısını tüm dijital platformlarda paylaştı. Şarkının sözü, müziği, aranjesi, her şeyi Mert Demir'e ait. Daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil de aslında bir konser sahnesinde duyulmuştu. Sonrasında kayıt talebi doğrudan dinleyiciden gelince de yayın kararı bu yoğun ilgi sonrasında çıktı ve geçtiğimiz cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda Mert Demir Kibariye ile birlikte seslendirdiği Karakış şarkısını yayınladı, haberiniz olsun. Biz hayatın ritminde Mert Demir'i bu kez hazırım inan kaybolmaya ile konuk ettik. Ayşe Hatun Önal'la çak bir selamla şöyle biraz eskilere gidelim. Eski şarkıları özlüyormuşuz ya, hadi özlediklerimizi dinleyelim biraz da.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Şimdi sabah böyle uyandınız, boğazınızda bir kaşınma var, sanki hasta olacak gibi hissediyorsunuz, hafif bir kırıklık üzerinizde, galiba hasta olacağım ben cümlesi kuruyorsanız eğer, ilk 24 saatte yapmanız gerekenleri hatırlatacağım, böylece belki de hasta olmadan atlatacaksınız, belki de daha kolay atlatacaksınız. Böyle durumlarda önleyici olarak ilaç almak yerine kendinizi hasta hissettiğinizde bol sıvı tüketeceksiniz. Mümkünse ilk 24 saatte dinleneceksiniz, kaliteli uyku uyuyacaksınız, bağışıklığınızı toparlayacaksınız. Büyük anne usulü tavuk suyu ya da kemik suyu çorbayı tavsiye edeceğim size. Çinko minerali bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Çinko takviyesi aldığınızda ya da çinko bakımından zengin besinler tükettiğinizde hastalığı önleyebilir. Bazı uçucu yağ türlerinin belirli virüslere ve bakterilere karşı korumada yardımcı olduğu söyleniyor. Yapılan bir araştırma, çay ağacı yağının virüsün çoğalma hızını yavaşlattığını, hatta tamamen durdurduğunu söylüyorlar. Nane yağı, tarçın yağı, okaliptus yağı, limon yağı, kekik yağı, ama çay ağacı yağı da bunların başında geliyor. Uçucu yağların buharlarıyla kendinizi biraz daha hızlı iyileştirebilirsiniz diyorlar, ama doğrudan kullanmayacaksınız. Zaten onların detaylarını araştırıp bakacaksınız. Gargara yapmak, evet, gerçekten çok iyi geliyor. Ilık bir duş almak, kendinizi ısıtmak da iyi geliyor. Tabii ateşiniz yoksa. 24 saat sonra yine aynı belirtiler devam ediyorsa tabii uzmanlara danışmakta fayda var diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz yine bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Kendinize dikkat edin. Ne de olsa mevsim geçişindeyiz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat Kebabı'na bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Şimdi ikinci el alışveriş siteleri var. Mutlaka biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Türkiye'de bir ilan yayınlanmış bu ikinci el alışveriş sitesinde. Rapor almalık hasta nefesli balon satıyorlarmış. Daha neler göreceğiz, daha neler duyacağız. 50 lira fiyatıyla bir hafta yatırma garantisi vaadiyle sosyal medyada yeniden gündem olan bu balondan bahsedeceğiz. Aslında 2024'te yayınlanmış bu ilan. 2026'da bazı sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma girince gündem olmayı başarmış. Yalnız niye gündem olmuş? Tabii ki ilan sahibini bekleyen hukuki ve mali sonuçlar sebebiyle, haksız yere rapor alınması sebebiyle. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ikinci el satış sitelerinde çok ilginç satılan eşyalar var. Bir göz atarsanız, siz de dikkat ederseniz fark edeceksiniz. İkinci el ilan satış siteleri bazen çok eğlenceli olabiliyor.

Şimdi çoğu zaman bazı araştırmalardan bahsediyorum size. Bilim insanlarının uzun yıllar boyunca insanları araştırdığı bu bilimsel sonuçlara dayanan araştırmalarda herkes için aynı sonuçlar çıkmasa da zaman zaman kendi üzerimizde test edebiliyoruz. Mesela şu telefon kullanımlarından bahsediyorum ya, ekran süresini azaltalım, biraz daha uzaklaşalım diye. Kendi üzerimde denedim. Siz de denediniz mi bilmiyorum. Ekran süremi azalttığımda, daha az kullandığımda, telefona daha az baktığımda, sosyal medya hesaplarımı daha az kullandığımda günlük hayattan daha fazla keyif almaya başladım. Hatta zamanın yettiğini fark ettim. Eğer zamanın yetmediğinden şikayet ediyorsanız demek ki dijital dünyada ekran karşısında çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Şöyle bir kendinizce düzenleme yapmanın vakti gelmiş demektir. Bu güzel sonbaharın, bu güzel ekimin, bu güzel çarşambanın tadını çıkartmak için şimdiden hatırlatayım. Gün içinde mesela telefonlarınıza biraz daha az bakın, bildirimleri kapatın, sosyal medyadan uzak durun birazcık. Kendinize bir zaman belirleyin. Bugün sadece yarım saat bakacağım deyin. O zaman günün, yaşadığınız zamanın daha çok tadını çıkartacaksınız ve zaman size yetecek. Bakın, bilimsel araştırmalarda bunu kanıtlamış. Bir de kendi üstümüzde test ettik mi sonucunun farkını göreceğiz. O halde bugününüz de dolu dolu geçsin istiyorsanız açın müziğin sesini, dans edin en sevdiğiniz şarkıyla günün tadını çıkartın.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yoldaki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yoldaki mağazamıza bekliyoruz.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
6: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Şimdi madem bugün sosyal medyadan biraz fazla bahsediyoruz, o halde 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağından da bahsedelim. 15 yaş altına sosyal medya yasağını içeren yönetmelik Türkiye'de resmi gazetede yayınlandı. Peki bilmeniz gerekenler neler hanımlar beyler? Yaş doğrulaması yapılacak. 10 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlanan bu Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında E-Devlet üzerinden oluşturulacak belgelerle yaş doğrulaması yapacaklar. Çocuk hesaplarına kısıtlama getirecek. 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Canlı yayın açılmasına, kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine de izin verilmeyecek. Ebeveynlere de denetim imkanı geliyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu düzenleme ile birlikte en geç 2027 Mart sonuna kadar yaş doğrulaması yapılması gerekiyormuş. Hatırlatmış olayım. Bu sosyal medya yasakları benim hoşuma gitmeye başladı. Hele ki gençlerde, hele ki son yıllarda, son zamanlarda yaşanan tatsız olaylar sonrasında gerçekten buna biraz geç kaldık galiba. Keşke daha erken yapılsaydı.

Süperstarımız Ajda Pekkan hayatın ritminde aynen öyleli konuğumuz oldu. Müzik dünyasının asla yeri doldurulamayacak ismi Ajda Pekkan gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Manifest grubu ile birlikte paylaştığı hitiyle, pek çok ünlü isimle paylaştığı şarkılarıyla yine yoğun iş temposuna devam ederken bu kez televizyonların sevilen dizilerinden birinde sürpriz konuk olarak karşımıza çıktı. Kovboy tarzındaki kıyafetiyle kamera karşısına geçti. Binnur Kaya'nın canlandırdığı hatun karakteriyle köy meydanında halay çekti Ajda Pekkan. Bu kez konser sahnesinde değil de bir televizyon dizisi setinde çıktı karşımıza. Peki biz de hayatın ritminde dinledik. Aynen öyleydi. Simge'yle devam edelim iyi müziğe. Radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Mustafa Sandal burada olacak. Rain Man dinleyeceğiz. Gökçe, Berkay, Zeynep Bastık, Mabel Matiz, çok daha fazlası hayatın ritminde sizi bekliyor radyonuz.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14-20 Ekim 2026 arasında Tokat'ta sıcaklıkların düşeceğini ve yağışların süreceğini açıkladı. Mevsim normalleri altında hava bekleniyor. Tokat'ta bir market palamut fiyatını 150 TL'den 40 TL'ye indirerek vatandaşların ilgisini çekti. Uzun kuyruklar oluştu, tartışmalar yaşandı, balık talebi arttı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Halk TV'nin İstanbul'daki binasına polis baskını düzenlendi, kanala kayyum atandı ve yayın durduruldu. Cafer Mahiroğlu tepkili, Özgür Özel baskını diktatörlük olarak nitelendirdi. Gözaltılar ve rüşvet soruşturması devam ediyor. Sanatçı Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Türk pop müziğinin öncülerinden olan Alpay, Eylül'de Gel, Fabrika Kızı ve Kara Tren gibi şarkılarla tanındı ve farklı türlerde eserler seslendirdi. Yasin Uyanık, kamuoyunda Ankara abisi olarak bilinirken mal varlığı değerlerinin meşru yollarla elde edildiği kanaatini yanıltmak suçlamasıyla tutuklandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürüttü. Yasin Uyanık suçlamaları kabul etmiyor. TRT dizisindeki Fatih Sultan Mehmet 188 santimetre boyunda gösteriliyor. Ancak tarihçi Giovanni Maria Angiolello onu orta boylu, şişman ve farklı fiziksel özelliklere sahip olarak tanımlıyor. Tarihsel kaynaklarda boyuna ilişkin net bilgi bulunmuyor. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle dönüştürdü. Şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Birçok ilçede etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Spor. Galatasaray-Barcelona maçında iptal edilen gol sonrası eski hakemler pozisyonu değerlendirerek gol kararının %100 doğru olduğunu belirtti ve karar tartışıldı. UEFA Konferans Ligi 2026-2027 sezonu 15 Ekim'de başlıyor. Trabzonspor Finlandiya'da Kups Kuopio ile karşılaşacak, deplasmandan galibiyet hedefliyor. Galatasaraylı Rafael Leao, Barcelona maçındaki destek için taraftarlara teşekkür etti, her şeyin harika olduğunu belirtti ve son 6 maça vurgu yaptı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6595 lira 36 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.

0: bulutlu, orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla beraber en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Reklam. Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
2: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
6: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Dedim ya, sosyal medyadan uzak kalmak gerçekten zamanı daha iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Zamanı yönetebiliyoruz sosyal medyayı daha az kullandığımızda. Yoksa akışa kendimizi kaptırdığımızda, aşağı kaydırdığımızda, o Reels'ları izlemeye başladığımızda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Boşa harcıyoruz daha dolu dolu yaşayacağımız anları. Peki o dolu dolu yaşayacağımız anlarda yalnız mı olmamız lazım? Yoksa sosyalleşmek mi lazım? Bazı araştırmalar, hatta araştırmaların pek çoğu desek daha doğru olur, pek çok araştırma insanların sosyal hayat içerisinde sosyal çevreyle daha fazla vakit geçirdiğinde daha uzun yaşadığını, daha genç kaldığını, daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Yalnızlık insanlığı hasta ediyor. Fakat sosyal medyada da estetik yalnızlık yaşayan karakterler dolu. Tek başına içilen kahveler, sessizce tek başına okunulan kitaplar, insanlardan uzaklaşarak kurulan o sakin dünya özendiriliyor insanlara fark ettiyseniz. Yalnızlık hiç olmadığı kadar cazip hale getiriliyor ama uzmanlar yalnızlığın bu kadar da cazip olmadığını söylüyorlar. Aslında bir denge lazım hayatta. O dengeyi kurmak lazım. Hem kendinize vakit ayıracaksınız, evet yalnız kalacaksınız bazen ama her zaman değil. Çoğunlukla da sosyal çevrenizde dolu dolu yaşayacaksınız hayatı. Bu dengeyi kurmakta fayda var. Siz bakmayın onların yalnızlık, özgürlük mevzularını ön plana çıkarttığını. Denge kurmak lazım. Hayatta denge şart.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel
1: oluyor.
0: Çok
1: güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodumu. Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.
3: Evet. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası dedik. Hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Gününüz güzel devam etsin diye radyonuz açık olsun. Peki, merak ettim, soracağım. Sosyal medyada özellikle kaydettiğiniz o egzersiz hareketlerinin hangilerini yaptınız bugüne kadar? Denediniz mi? Ya da sosyal medyada kaydettiğiniz tariflerin hangilerini denediniz? Kaç tanesini yaptınız? Genelde o kaydettiğimiz şeyleri çok da fazla önemsemiyoruz. Sonra kaybediyoruz, unutuyoruz, gidiyor. Ekran görüntüsü aldığımız ya da sosyal medyada kaydedilenler kısmına kaydettiğimiz tarifler, egzersiz yöntemlerinin neredeyse hiçbirini denemediğimizi söylüyor yapılan araştırmalar. Deneyenlere alkış gönderelim ama denemeyenlere de şöyle bir kaydedilenler kısmını gözden geçirmesini tavsiye edelim ki böylece fazla yer kaplamasın, biraz daha düzenli olsun en azından sosyal medyanız.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Sabah güne nasıl başladığımız gerçekten çok önemli. Gün içinde nasıl yaşayacağımızı, nasıl hissedeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi belirliyor aslında sabah rutinleri. Peki iyi bir gün geçirmek için o halde nasıl başlayacağız güne? Sabah telaşına başlamadan önce öyle kısa, kendinize ayırdığınız zamanlarla uzun vadede daha güzel zaman geçirebilirsiniz demişler. Bakalım, mesela yüz masajı yapın. Yani sabah yataktan kalkıp işe yetişene kadar o yüz masajına vakit ayırabilir miyiz? Neyse devam edelim. Yüz masajı yapın diyorlar. Kaç dakika? Birkaç dakika yeter herhalde. Dakikasını yazmamışlar. Vücudunuzu esnetin. Evet, gerçekten iyi geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız gerinin, esneyin, yataktan hemen kalkmayın mesela. Hemen telefonunuza bakmayın. Bu çok doğru. Telefonu hemen elinize almamanız gerekiyor. Sabahları böyle her sabah güne başlarken vücudunuzu atkılı fırçasıyla fırçalamanız gerekiyormuş. Tabii işe kaçta gideceğiz bakalım. Sonra devamında gargara yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Maske yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Sabahları yüz maskesi, böyle yüz masajından sonra maske de iyi geliyormuş. Meditasyon yapın diyorlar. Kaçta kalkmak lazım acaba tüm bunları yapmak için? Bir de limonlu su için. Hadi bu kolay. Tamam, egzersiz de sabah esneme hareketleriyle limonlu suyu başa alıyorum ben. Geri kalanı size kalsın. Bir de günlüğünüze yazın diyorlar sabah sabah. Akşam yazmak daha mantıklı geldi bana ama yani iyi bir gün geçirmek için bu sabah rutinlerini yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tabii bütün bu rutinleri yapmak için sabah kaçta kalkmak lazım? Bir de onu hesaplamak lazım.

Dikkat ettiyseniz yeni nesil çok kaygılı yetişiyor aslında. Fark ettiniz mi? Her şey gözünün önünde oluyor. Eskiden biz çocuklara televizyonu izlettirmezlerdi belli bir saatten sonra. Eski zamanlardı. Zaten bu kadar iç içe değildik dünyayla. Bazı şeyleri daha geç öğreniyorduk. Çocukların zaten bazı şeyleri daha geç öğrenmesi lazım. Psikolojik gelişimi için diyorlar. Bu yüzden Z kuşağı kaygı ve depresyon yaşama olasılığı diğer önceki nesillere kıyasla %80 daha fazlaymış Z kuşağının. Yani üzülüyorum çocuklara. Her şeyde çok fazla haşır neşir olarak büyüyorlar. Biraz daha uzak kalmaları gerekiyor. İşte bu sosyal medya yasakları belki bir sonraki gelecek nesli biraz daha düşük kaygılı yapabilir. Ama şu arada kaçırdığımız Z kuşağı çok kaygılı yetişiyor ne yazık ki. Depresyon ve kaygıya %80 daha meyilliymiş yeni nesil. 2025 itibariyle 13 yaş ila 28 yaş arasındaki gençlerden oluşan Z kuşağının 3'te 1'inin kaygı bozukluğunun daha fazla olduğunu ortaya çıkartmışlar. Peki tamam, kaygı bozukluğu var. Evet, yanlış yaptık bir yerlerde. Nasıl düzelteceğiz? Daha sinirli, daha huzursuz, daha kaygılı, evet, daha uykusuz. Eğer sizin de fark ettiğiniz başka olumsuz özellikler de varsa tüm bunları iyileştirebilmek için tabii bir uzmandan destek almak lazım. Ama iyi bir uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sosyal medyadan da biraz uzak kalarak belirli bir süre içerisinde iyileşebileceğini söylüyorlar. Aklınızda olsun diyelim. Bir de kaygıdan uzak kalmak için en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim tabii ki.

0: seni.
1: Reklam. Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Radyo Sinerji.

Haftanın ortası dedik, güzel bir çarşamba dedik. Bu çarşambanın iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık mı? Bence yakaladık. Hafta içi her gün günün, hayatın, zamanın, anın ritmini birlikte yakalıyoruz. Yarın da yine aynı saatlerde, yine bu frekansta, hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman Çavuş Mustafa Arslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı olarak süreli ve süresiz yayınlarımızla, panellerimiz, eğitim programlarımız ve iletişim fakültelerinde öncülük ettiğimiz kulüplerle ülkemizin dijital esenliğine katkı sunuyoruz. Dijital alanı güvenli kılmak en önemli görevimizdir açıklamasını yaptı. Kahramanmaraş'ta Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu'ndan 20 öğrenci kimyasal bir maddeden etkilendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Okulun yanındaki inşaattan gelen kokudan öğrencilerin zehirlendiğinin belirlenmesi üzerine AFAD, Polis, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile 12 Şubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki maden faciasının 4. yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 madenci anıldı. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da büyük ölçekli petrol, doğalgaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu duyurdu.
3: Spor.
1: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldi.

Dan Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı. Haber.

0: tamam. Reklam.
1: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Tokat Dacivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
4: 98.9 FM.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
3: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
4: Sözsüz elime düşeni yaparım.
3: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
3: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
5: Yan sen derdine, benden alam al yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
3: Ve geldik zirveye. Sibel Can, APO.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Karakuyu dizisinin çekimleri Tokat'ın tarihi Sulu Sokak'ta başladı. Başrol oyuncuları Onur Tuna ve Özge Törer ilk pozlarını paylaştı. Yabancı hayran ilgisi dikkat çekti. Tokat'ta çarşamba pazarında sonbahar ürünleri tezgahlarda yer aldı. Üzüm, elma, ayva 50 TL, hünnap 100 TL, bal kabağı 30 TL fiyatla satılıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Türk pop müziğinin öncülerinden sanatçı Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı ve Kara Tren gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Alpay, müzik kariyerine 1960'larda başladı. Yeni partili milletvekilleri T-Birleşmiş Milletler M Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Halk TV'ye kayyum atanmasını ve yayınların durdurulmasını siyah bant takarak protesto etti. Halk TV'ye sabah polis baskını yapıldı, tepki devam ediyor. Kahramanmaraş'ta inşaat alanından yayılan gaz sızıntısı nedeniyle 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı. İki okul tedbir amaçlı tahliye edilerek eğitime ara verildi. Çevre ekipleri kokunun kaynağı var ile el koyarak inşaatı durdurdu. Meclise sunulan kanun teklifi en az 15 yıl meslek kuruluşlarına kayıtlı hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara yeşil pasaport hakkı verilmesini öneriyor. Bu düzenleme eşitsizliği gidererek akademik erişimi kolaylaştırıyor. İstanbul'da Mahmut Bey Habibler yolunda sağanak yağış nedeniyle su baskını oluştu. Yolda biriken su araçların ilerlemesini engelleyerek ulaşımı olumsuz etkiledi ve trafik durma noktasına geldi.
1: Spor.
2: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi maçında Finlandiya'da Kups Kuopio ile karşılaşacak. Takımda kırmızı kart ve sakatlık nedeniyle 5 oyuncu kadroda yok. Almanya temsilcisi Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçında Beşiktaş karşısında yarın TSE22'de Rhein-Neckar Arena'da mücadele edecek. Hazırlıklar teknik direktör Christian Ilzer yönetiminde tamamlandı. Rafael Leao Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçının ardından taraftarlara teşekkür ederek her şeyin harika geçtiğini ve son 6 maça odaklandıklarını söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 39 kuruştan, gram altınsa 6597 lira 65 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak ve şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 16 dereceyi bulacak.

0: Reklam. Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47

0: 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam. Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212-56-56 0543-746-37-54.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama
1: yani
0: kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.
0: Evet. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

olsun, bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik.

Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi. Can't get your eyes off my own tra-la-la. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes dum-da-da-da. Can't get your eyes off.

0: sadece sakin ol.
1: Gelecekti ki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemekten fotoğraf paylaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak gördüklerini belirterek, dünya çapında yaklaşık 2 milyar insan hala temiz pişirme imkanından yoksun. Elektrik ve doğalgaz altyapısının sınırlı olduğu topluluklarda LPG, geleneksel pişirme yakıtlarına göre pratik ve daha temiz bir alternatif sunmaktadır dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yılın ilk 9 ayında 188 üniversite ve 2516 firmanın toplam 9600 projesine 8,3 milyar lira destek sağladık dedi. Peş peşe yapılan uyarıların ardından sağanak yağışın şiddetlendiği İstanbul'da yollar göle döndü. Esenyurt'ta suya kapılan kadın vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen ve tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarpması sonucu battığını bildirdi.
2: Spor.
0: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, 1 bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batı

0: 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
1: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
0: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
1: 4 kapılı dolap 9500 lira.
0: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
1: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
0: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
1: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
0: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
2: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Reklam.

0: Karma.
1: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
0: Kimliğinizi alabilir miyiz?
1: Tabii.
0: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartımızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
0: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
1: Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Karakuyu dizisinin çekimleri Tokat'ın tarihi Sulu Sokak'ta başladı. Başrol oyuncuları Onur Tuna ve Özge Törer ilk pozlarını paylaştı, yabancı hayran ilgisi dikkat çekti. Tokat'ta çarşamba pazarında sonbahar ürünleri tezgahlarda yer aldı. Üzüm, elma, ayva 50 TL, hünnap 100 TL, balkabağı 30 TL fiyatla satılıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul'da başlayan sağanak metrekareye 50 ile 95 kilogram arasında yağış bırakarak hayatı zorlaştırdı. Sultan Gazi'de bir ilkokulun istinat duvarı çökerken Şişli'deki hastaneyi su bastı. Fırtına devam ediyor. Türk pop müziğinin öncüsü sanatçı Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı ve Kara Tren gibi eserlerle iz bırakan Alpay, müzik kariyerine 1960'larda başladı. Yargıtay, İzmir'de akrabasını gün içinde 45 mesajla rahatsız eden sanığın 2 ay 15 gün hapis cezasını onadı. Sanık, kişinin rahatsızlık bildirimi sonrası mesajlara devam ettiğinden ceza aldı. Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD korumasındaki Birleşik Arap Emirlikleri bayraklı GFS Pride konteyner gemisi füze isabetiyle battı. Gemideki konteynerler su yüzüne çıkarak çevredeki hız tekneleri tarafından yağmalandı. Mürettebatın durumu bilinmiyor. Kahramanmaraş'ta iki okulun yanındaki inşaat alanından yayılan gaz sızıntısı ve kötü koku nedeniyle 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Okullar tedbir amaçlı tahliye edildi. İnşaat durduruldu, varile el konuldu ve eğitim ara verildi.
1: Spor.
2: Fenerbahçe ara transferde Real Madrid'de oynayan Brahim Diaz'la ilgilendiği iddialarını kulüp yetkilisi yalanladı. Oyuncunun transferi düşünülmüyor ve söylentiler dayanaksızdır. Milan savunma oyuncusu Strahinja Pavlovic ile 2028 sona erecek sözleşmeyi 2031 yılına kadar uzattı. Pavlovic 80 maçta 7 gol ve 4 asist yaptı. Batman Petrolspor İstanbulspor'u Batman Yenişehir Stadyumu'nda 4-2 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Gökhan Altıparmak 2 kez gol attı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6537 lira 4 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.

0: Lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel
1: oluyor. Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzamı doğrulama yani kodumu. Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir de iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam.
2: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
3: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
2: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
3: 4 kapılı dolap 9500 lira.
2: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
3: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
2: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
3: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
2: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: Dünyanın yerel radyosu
1: Sinerji.
2: Hiçbir zaman affetmedim.

Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil,

0: Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Reklam.

0: Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
1: Radyo Sinerji.
2: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap.

0: Reklam.
1: Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Şarkılar bizi söylerdi. Hafta içi her gün geçmişten günümüze. Sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Efendim günler geçiyor, geçen günlerle beraber ömürler de geçiyor. Bütün bunları bir kenara bırakarak ömrün ilk günü gibi keyifli bir güne merhaba diyelim ve en özel sanat müziği eserlerimizi sizlerle paylaşmak adına Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba diyelim. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Efendim, güzel durumlarla karşılaştığınız, gönlünüzden geçen o güzel temennilerin kabul olduğu, bereketli, huzurlu, güzel bir gün bizlerle beraber olsun ve bu güzel güne en güzel sanat müziği eserlerimiz eşlik etsin. Geride bırakmış olduğumuz bir Samime Sanayi eseriydi ve program Hakan Peker'in Canım İstedi isimli sanat müziği albümünden güzel bir eserle devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programında sevgili dostlarımızla mikrofon gerisinde çok güzel sohbetler içerisindeyiz. Sevgili dostlarımızın bazılarının günü güzel geçiyormuş, bazılarının bugün çok fazla keyfi yokmuş. Keyifsiz olanlar için en hareketli sanat müziği eserlerimizle bizler karşınızdayız. Adnan Şenses eserimizin ardından Ebru Yaşar'ın sesinden bir sanat müziği eseri paylaşıyoruz. Radyolarımızın sesini bir

0: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.
1: Reklam. Tokat Dacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Reklam.
0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Programlarımızın olmazsa olmaz isimlerinden bir tanesi Muazzez Ersoy'un sesinden paylaştık. Çok güzel bir eser. Nostalji kraliçemizi geride bıraktık ve Faruk Tınaz'la devam ediyoruz program birlikteliğimize.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şarkılar Bizi Söyler programında ilerleyen dakikalarda yine çok özel çalışmalar paylaşacağız ve elimizden geldiğince yine en özel eserleri siz sevgili dostlarımızla bir araya getireceğiz. Safiye Soyman yorumundan güzel bir sanat müziği eseri paylaştık ve program birlikteliğimiz TRT sanatçılarımızdan bir tanesiyle devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonundayız. En güzel sanat müziği eserlerimizi tadımlık da olsa sizlerle paylaşma gayretindeydik. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. Sizler radyomuzdan ayrılmıyorsunuz. Kesintisiz müzik en güzel eserlerle devam ediyor. Hepinize huzurlu günler. Hoşça kalın.

0: Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

aldı mı? Kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki hülya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha. Hey George, versene borç. Olmaz

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben de vereyim.

0: Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende

0: Karnede zayıf var. Hap yutup çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Kuştu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bozuk yok.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.

seni bekliyordum. Geç kaldın, merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni bekliyordum. Geç kaldın, merak ettim.